0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese kocaman kocaman günaydınlar, hayırlı hafta sonları geçirdik inşallah. Pazartesiye kavuştuk. Güzel de bir hafta geçiririz ümidiyle. Şöyle günaydın dileklerimi öncelikle bir ileteyim efendim sizlere aramıza. Yavaş yavaş katılımlar olacak, birazdan çoğalmaya başlayacağız ama tabii ki günaydını program sonuna kadar defalarca tekrarlamakta fayda var. Neden? Çünkü zabanan yapıyoruz bu yayını. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz ki bir maalesef Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan ve demir alan bir gemi alabora olarak battı. 8 kişiye Allah'tan rahmet dileriz. Yaralılara da acil şifalar dileriz. Çok üzücü ve elim bir olay. Umarız tekrar da olmaz. Arama kurtarma ekipleri de süreci yakından takip ediyorlar. Allah tekrarını yaşatmasın efendim. Emre günaydın, dün yollardaydım, kulaklarım seni aradı demiş. Teşekkür ederim. Var ol dostum benim, iyi ki varsınız. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Oo, Cüneyt Beyler gelmiş, erkencisiniz efendim. Günaydın Emre, iyi haftalar. Şimdiden videodaki fonda, videodaki gibi fonda demiş, seni dinliyorum. Burası için 1 mi 2 mi 3'e mi basmak lazım? Not, videodaki ses de efsane demiş. Orası için hiçbir şeye basma, zirvede bırak ya. Orada bir basılacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Sesin kulaklarımızdan hiç eksik olmasın demiş. Çünkü varlığın enerjin çok güzel. Günaydın, günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. Merhaba İstanbul FM'e Tekirdağ'da frekans vermenizi çok isteriz demiş. Evet efendim, inşallah. Zamanla. Orası İstanbul FM'e artı bir. Kürşat Bey Amerika Birleşik Devletleri'nden yazmış. Oradan İstanbul FM'i arıyor. Ama arayan radyosunu da bulur, programını da. Böyle de bir gerçek var. Emre Mutlu Show başladı, saatlerimiz onu gösterene kadar. Ben vır vır vır vır vır vır konuşacağım. Yapacak daha iyi bir işin yoksa, kulağım bende olursa sevinirim ki. Sen olmazsan biliyorsun ki bu programın hiçbir anlamı yok. Teker dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra tapa gaz için sol şeride geçeceğiz. Suyunu içmeyi unutma. Günaydınlar.

0: kısa bir ara.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul

San Diego'ya selamlar. Günaydın Emre kardeşim, güzel bir haftamız olsun. İnşallah, inşallah. Bütün pisliklere rağmen bütün içi kurum bağlamış, akli dengesi yerinde olmayan çevremizi sarıp sarmalamış. İşleri güçleri bizim hayatımızı mahvetmeye çalışmak olan bir sürü insana rağmen, neye fesada rağmen, içine şeytan kaçmış insanlara rağmen, akli dengesi yerindeymiş gibi gözüküp sadece ve sadece kuyu kazan, sadece ve sadece çevresine zarar veren, yüzünüze gülüp arkanızdan neler neler çevirmeye kalkan insanlara rağmen inşallah güzel geçer haftamız. Çünkü bu insanlardan var mı demek için şöyle bir 360 derece etrafınıza dönmeniz yeterli bence. Ve göreceksiniz ki maalesef her yer böyle. Ama size bir şey olmasın, Cenab-ı Allah iyinin yanındadır. Her zaman böyle olmasını tavsiye ederim. Haftanızın da o yüzden güzel geçmesini, iş anlamında da, iş arkadaşlarınızla da, problem de yaşasanız, evinizle de, ailenizle de yapacak bir şey yok. Hepimiz insanız. Hani nerede demiş, şöyle bir sağına soluna bak, etrafında insan varsa mutlaka dediğimden de vardır, reptilyan gibi. Allah kurtarsın herkesi. Neyden kurtulmak istiyorsa. 0544-886-1886 0544-886-1886 Sularımızı içmediysek lütfen hemen bir sularımızı içelim, bunu hatırlatmadı diyorsunuz. Hatta su içmeyi, yani benim hatırlatmamı bekleyip elinde bardakla iftarı bekler gibi bekleyenler de var. Öyle yapmayın, hemen müsaitseniz lıkır lıkır suyunuzu için bakalım.

0: Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun demiş.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Cümlemize hayırlı haftalar diliyorum. Sana özel, sana özel. Kendime yüzümü kara çıkarabiliyorum. Doğru bildiğimiz ama yanlış telaffuz ettiğimiz kelimelerden bir tanesini risk almadan kendisi herhalde doğru söylüyor yeteri kadar. Soner Sarıkabadayı tekamül diye. Buna tekabül diyen çok duydum ben. Abi tamam da o para bu arabaya tekabül etmiyor. Aşk bize göre derinle tek ya. Ya ben televizyon programında açık oturumda galiba gazeteci miydi? Siyasi miydi hatırlamıyorum ne meslekle uğraştığını beyefendinin ama. Defalarca Ukrayna dediğini duydum, defalarca. Aşk bize göre derinle tek ya. Bak defalarca yani reklam arasında da abi Ukrayna demeniz lazım yalnız diye uyarmadılar. Muhtemelen. Yani Rusya drone gönderiyor ama Ukrayna'da karşılık veriyor. Abimiz de bu şekilde ısrarcı olunca muhtemelen dediler ki doğrusu neydi bunun? Ne dememiz gerekiyordu yani acaba neydi? Mesleğin olduğun için midir? Yok yahu. Aa yoklamayı almadık değil mi? Evindeysen bir, iş yerindeysen ikiye, maalesef trafikteysen bir üç basıp yollar mısın? Kimlerin burada olduğunu bir görelim bakalım. Kimler buradalarmış? Bakalım bakalım. Aramızda kaçan göçen var mı? Yok yazılmayı göze alanlar. Yakında veli toplantısı düzenleyeceğim arkadaşlar, böyle olmuyor. Zeki ama tembel. Aramam seni bulabilecekken de. Benimle ilgili genel görüş bu yöndeydi. Aşk. Hak veriyor muyum? Maalesef doğru. Dönar... 3333. O kadar illallah ki trafikte. 0544-886-1-886. Kimler buradaysa bir sinyal çaksınlar lütfen, rica ediyorum. Evlerinde olanlar, bire iş yerlerinde olanlar ikiye. Maalesef trafikte olanlar da üç havası bir yollarlarsa seviniriz efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Biz bunu tabii yayında kutlayamadık ama şimdi geçmiş bayramınızı kutlamış da olayım bir yandan buradan. Cumhuriyetimizin önemli bayramlarından bir tanesi. Aşk bize göre de... Dün yayın yapıyor olsaydık coşkuyu sizle yaşamak isterdik. 0544-886-1-886. Kocaeli'ye selamlarımızı gönderelim. Kimler burada? Şöyle bir bir tane sinyal istiyorum alt tarafı yahu. Evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, maalesef trafikteysen üçe. Abi iyi sabahlar, yine İstanbul burnunda tutuyor demiş ama bu kez gelemiyorum. Para kurumuz artık dibe vurdu demiş. Savaştan dolayı İran'dan yazmış dostumuz, inşallah yakında şu savaş zıkkımından dünya kurtulur da dünyanın her yerindeki savaşlar biter de artık. Görmedim ki sımsıca... Sadece Avrupa değil, sadece Amerika, İran değil. Afrika'da da, Ruanda'da bile savaş var yani. Paylaşamıyor insanoğlu, paylaşamıyor, bölüşemiyor. Her şeyi kendinde hak görüyor güçlü olan. Güçsüzü ezmeye kalkıyor. Donanımını daha önceden daha iyi yapmış olan da herkese dünyaya kafa tutuyor. Bir de bir iki tane aklı evvel var, siyasi olmuş. Dünyanın başkanıyım diye geziyor. Kendisinden binlerce kilometre, yüz binlerce, on binlerce kilometre ötedeki yerlere göz dikmiş. Bir de bir tane, başka bir tane var Ortadoğu'nun Deccali. Allah bildiği gibi yapsın, Allah bizi, memleketimizi, tüm sivilleri korusun. Askerimizi, polisimizi, hepsini.

Günaydın 3 ya 3 adım atsın demiş. Acaba Gazi Osman Paşa video düğünde falan mı Serkan? Elmalı. Allah kaza bela vermesin de orası gerçekten artık şeye dönmeye başladı yani. Kaotik bir hal almaya başladı. Ben bilmiyorum ne olacak o işin sonu. Bir de yol kapalı. Ama bir şey de diyor yani ne yaptıklarını anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. İlla ki bir şey vardır. Ama sadece kukalarla yol kapalı yani. Sadece bir yolu kullanamıyorsun. Ve yani trafiğin en yoğun olduğu saatlerde... Yani asfalt dökmüşler üzerinden araba geçmemesi gerek desen öyle bir şey yok görünmüyor. Bakım onarım çalışması diyor. Belki yola yama mı yapıyorlar ne yapıyorlar anlamadım ama. Ne bir yetkili var ne kimse var. Yani bu şeytan diyor bazen geç şuradan bas git. Ben görmüyorumdur elbette bir çalışma var ama çok uzamadı mı? Çok uzamadı mı orası? Şöyle oluyor bir de yani orada başlayan trafik bütün arkaya doğru sirayet etmeye başladığı için bir yığılma bir birikme söz konusu oluyor. Ondan sonra Emre niye 7-12 gece programa girdi? Bir de sanki bir sistem kurmuşlar kaçta başlarsam başlayayım. Yani evden çıkmaya başlamak nasıl oluyorsa. Hiç evden çıkmaya kaçta başladığınızı düşündünüz mü? Kaçta çıkarsam çıkayım aynı saatte. Burada oluyorum. Enteresan bir şey yani. Matrix mi kaçak verdi yine? Ne oldu? Kısa devre mi yaptı Matrix? Anlamadım. Bir şey oldu yani. Bir şey var ama. Dediğim gibi ben çözemiyorum. Hani bari mesela açılabilecek olsa tabii o saatlerde açmalarını ister insan. Yani en azından şu sabah yoğunluğunu bir atlatalım hocam diye. Ama maalesef en yoğun saatlerde ya adamlar da haklı. Yani bu gece yapılması lazım diyoruz. Gece yapılıyor. Sabah demek üstüne basılmıyor yani şey gibi. Anlamadım ne bileyim ben bilemiyorum tam. Gerçekten biliyor olsam. Beyler bir el atalım da şunu beraber toparlayalım diyebileceğimiz bir iş de değil. Umarız kısa zamanda çözülür orası. Çünkü zaten İstanbul'un kendine yeten, kendini şarj eden hibrit bir... Trafik zaten varken bir de üstüne böyle bir çalışma olması bütün İstanbul'a yansıyor maalesef. Tabii bir yandan da o trafiğin asla kalkmasını istemeyen abiler de var. Ekmeğine rızkına bakan seyyar abiler gibi. Hakkımızda hayırlısı be.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
3: Burası İstanbul FM.

Günaydın demiş, tatildeydim şükür kavuşturana. Bir mukavele. Aynı şeyi ben de söylüyorum, şükür kavuşturana. Karagöy'e gideceğim, spotları patladı vitrinin, ledleri yenilemem lazım. Ne izin versin, yazacağım inşallah demiş. Tramvayın trafik derdi yok Allah'tan. Evet, yani toplu taşımanın öyle bir avantajı kesinlikle var. Tanıdığım bir sürü de dostum, eşim dostum, yani o güzergahlara çok yakın olanlar acayip derecede kullanıyorlar ve çok daha pratik. Ama benim evin yakında toplu taşıma yok, öyle bir dezavantajım maalesef var. Bir Kocaeli mesajımız daha var. Kocaeli selamlar. Mersin'de 3-3-3-3-3. Uç. Maalesef üççüler buradalar ama maalesef diye düşünmeyelim. Neden? Atıp tutmak kolay oluyor değil mi diyeceksin oturduğun yerden. Hayır. Sen trafikte birazcık kafanı dağıt, birazcık rahat seyahat et diye ben burada vır vır vır vır konuşuyorum, onu biliyoruz. Dolayısıyla yalnız olmadığını hatırlatmak istedim sadece. Teşekkürler efendim, teşekkürler. O yol çalışması Türkiye'nin her yerinde var galiba demiş. Aynı anlamı eş zamanlı bilmiyorum ama okulların açılmasına çok az kaldı. Ben yine tarihi unuttum, sormak istemiyorum artık utancımdan. İkide bir de sana tarih mi vereceğiz diye fırçayı yiyeceğim şimdi, biliyorum çünkü. Geçenlerde de sordum ne zaman açılıyor diye. Eylül'de açılıyor. Bu bile bilgidir. Kadim bir bilgi bence. Ama umarız okulların açıldığı dönemde servislerin de trafiğe, okul servislerinde trafiğe gireceğini varsayar isek umarız bu tamirat çalışmaları bitmiş olur. Ki sabah cinnetimiz 2-3'e katlanmaz. İyi ki sen varsın çünkü, çok teşekkür ederiz efendim. Günaydınlar. Maltepe'den selamlar demiş. Oo, Maltepe Teşko. Maltepe Teşko online. Eray günaydın, hayırlı sabahlar. 0544-886-1-886. Duymak istiyorum. Yavaş yavaş sabah mevzusuna doğru ilerlerken İstanbul FM'de. Günaydın mesajlarınızı okuyorum. Eksik olmayın.

Canım Emre Mutlu, nasılsın, iyi misin, ne zamandır halini hatırını soramadım demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim Alp. İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın? Günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin Emre, huzur dolu sağlıklı bir hafta dilerim hepimiz için demiş. Bizim Neşe böceğimizsin, iyi varsın. Hoş geldin mi? Efendim saatlerimiz 07.50, siz hoş geldiniz. Ben dükkanı zamanında açtım. Bazı bir takım aksaklıklar olabiliyor ama bu şu anlama gelmiyor. O dükkan açılacak. Siftah bismillah, değil mi? Ya ben burayı her zaman dükkan gibi gördüğüm, düşündüğüm için bir de yerleri süpürmüyorum açtığım zaman. Hani esnaf öyledir. Ben ah benim babacığım işte. Esnaf çocuğu olduğum için dükkanı bana açtırtırdı. Sonra kapattırtırdı. Şöyle, o kepenk çekme mevzusu var ya, ben onu hiç çok sevdiğim için bana bırakıyordu. Yoksa yeteri kadar becerikli değildim o kilitleri takmakta falan. Yani çünkü onların yönü var, tersi var, düzü var. Ben kilitlediysem cinnet geçiriyordu her gün çünkü. Tabii tabii, yani şimdiki gençler, çocuklar, küçük kardeşlerimiz ne yapıyorlar bilmiyorum ama ben hiçbir yaz tatilini... daha doğrusu bütün yaz tatillerini çalışarak geçirdiğimden dolayı esnaflığın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli, özel bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden burayı da dükkan gibi. Mesela biz birbirimize mesela Erdi'yi arıyorum, atıyorum diyorum, dükkanda mısın, dükkandayım diyor. Yani kimse holdingde misin, radyoda mısın, işte medya kuruluşu ya burası. Öyle havalı kelimeler kullanmıyoruz hala. Dükkandayım abi diyor mesela.

birbirlerini gördüm vampir görmüş gibi oluyorlar çünkü sevmiyorlar birbirlerini. Neden? İşte ondan faraş almış, o ona vermemiş, o onun müşterisine oyalamış. O çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Mesela karşı tarafta kuru yemişçi var ya, orada biri sorarsa orayı görmeden buralarda kuru yemişçi var mı deyince abi 7 sokak aşağıda var diyor. Karşıdakine uyuz oluyor ya. Dükkan da değil, tükan, aynen tükan. Tek K'yle, evet tükan. Neredesin? Tükandayım. Tükan açtık bu oğlum, ne yapalım işte. Cenab-ı Allah hayırlı işler nasip etsin hepimize. O yüzden hepinizin yani çalıştığı yerlerin boyutunu bilmesem de oranın adı benim gözümde ne olursa olsun tükan. Hangi holdingse, hangi neyse. Allah herkesin dükkanına bereketli kazançlar versin.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü aralıklarla etkili, ikinci köprü açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zeytinburnu Mecidiyeköy hattı yoğun. Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprü kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpıyı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

Hanımlar beyler, sabah mevzumuzu veriyorum müsaitseniz. Lütfen katılım sağlayınız. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan eğer konuya dahil olursanız sevinirik oluruz. Ekranımız yeşillenir, şenlenir sohbetimiz ve sohbet koyulaşmış olur. Siz de eğer müsaitseniz hem birazcık yol hızlı geçsin hem pazartesi sabahını şöyle bir kafamızı dağıtalım. Neye başladın mı bitsin istemiyorsun? 0544-886-1886. Neye bir kere başladın mı bitsin istemiyorsun? 0544-886-1886. Bakalım nasıl yaratıcı cevaplar gelecek? Neymiş senin kırmızı çizgin? Neye başladın mı bitsin istemiyorsun? 0544-886-1886. İlk cevabımızı hemen yapıştırayım. Tatile başladığım zaman bitsin istemiyorum ki ben böyle değilim. Bak işte herkesin görüş farklılıkları illaki olacaktır. Ben mesela tatile başladım bitsin istiyorum. Evet, sana saçma ve garip gelebilir ama tatilin, samimiyetimle söylüyorum, 4. 5. gününden sonrası beni bayıyor. Acaba yani ruhumda mı var benim ırgatlıca yani? Yani insan Mahmut Bey gişeleri özler mi? Özlemez tabii ama niye o zaman dönmek istiyorsun? Nerede tatil yaparsam yapayım yani. Yurt içi, yurt dışı, işte efendim Ege'si, Antalya'sı, Anadolu'su, aklına gelebilecek bir sürü yere gitmeyi nasip etti Cenab-ı Allah ama ben başladım mı bitsin istiyorum ya. Sen neye başladın mı bitsin istemiyorsun? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan. Yazarsan bakalım senin fikrin bu konuda neymiş? Hocam ben başladım mı bitsin istemem. Yani. Bununla ilgili cevaplarını bana yollarsan. Sevinirim, bakalım senin neymiş bu konudaki fikrin. Neye başladığın zaman... Allah'ım bitmesin, bitmesin buraya. Sabah Emre Mutlu şovu dinlerken bitsin istemiyorum canım benim ya. Maltepe'ye selamlar. Senin fikrini merak ettim. Neyi başladığın zaman bitsin istemezsin? Olabilir her şey, yani ufacık bir şey de olabilir. Mesela insan sakızının tadının da bitmesini istemeyebilir. Atıyorum dünya turunun da bitmesini istemeyebilir. Nedir senin başı, çekirdek mi? Arkadaşlar ben çekirdekle ilgili bütün ilişkimi, ben çekirdeği bıraktım. Tedavilik oldum bir süre, evet gerçekten. Çünkü bir aralar pandemi döneminde o kadar sarmıştım ki. Netflix çekirdek. Çünkü dünyada yapacak başka hiçbir şey yoktu, anlatabiliyor muyum yani? Yeryüzünde yapılabilecek en iyi faaliyet olduğunu düşündüğümden dolayı. Sonra ağzımda, yüzümde, dilimde yaralar ve ergen sivilceleri çıkmaya başlayınca dedim agacım yeter. Yeter, tadında bırakalım. Sonrasından Allah'tan bazı markalar tuzsuzunu çıkardı falan da yani o dil yarası ya. Orhan Gencebay şarkısı mıydı? Dilimizde yara çıktı, yara ya. Yara çıkartan çekirdek. Çünkü o tuz artık o kadar çok maruz kalıyor ki dilde, sonuçta bir organ yani, bir et parçası yani, onu o kadar böyle tuzla muhatap etmek yanlış bir şeymiş. Zamanla ağzına büyük gelmeye başlıyor. Refleks veriyor. 0544-886-1886. Neye başladın mı bitmesini istemiyorsun? Lütfen yaz.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: neye başladın mı bitmesini istemiyorsun diye sormuştum sana. Sen de cevaplarını yazmışsın. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Ya şaşırmamıştım buna. Çeşitlere çok fazla girmemişler ama girenler var. Biber dolmasının bitmesini istemiyorum. Tuzlu siyah çekirdeğe başladı mı bitsin istemiyorum demiş ama bir yerde bitiyor ama devamı geliyor. Yani o hatırlayanlar vardır. Özellikle beyler sizden bahsediyorum. Kızlarda böyle bir muhabbet var mıydı bilmiyorum. Varsa lütfen siz de yazın da yani. Erkeklerde şöyle bir olay vardır arkadaşlar. Yani hanımefendiler şimdi ya aman bu ne ya demeyin. Yaşadığımızı anlatıyoruz. Pazar günüdür ya da cumartesi günüdür ya da hafta içi bir akşamdır sokağa çıkarsın. Mahalle arkadaşların oradadır. Onlardan bir tanesinin elinde bir çekirdek görürsün. Sonra yanındakine bakarsın. Onda da çekirdek vardır. Biraz daha azdır. Bir yanındakinde biraz daha azdır. Öbüründe böyle tek birkaç böyle 2-3 tane vardır falan. Çünkü paketi alan ve montunu cebine koyan paketi sahibi olur. Sen de oraya yaklaşıp çekirdek ikram edilmesini istemek yerine dersin ki beyler depo kimde? Yaşayan beyefendiler lütfen bunu beni desteklesinler. Gerçekten bu çok defalarca yani onlarca yüzlerce kez yaşanmış bir durum. Beyler depo kimde? Hiçbir zaman bir kaju, bir şan fıstığı ne gezer öğrencisin ya da emekçisin yani anladın mı? Hani o mecburen ister istemez çekirdeğe bir bağımlılık geliştiriyorsun. Ağızları mosmor bir sürü genç var yani. Sokağın köşesindeki doğalgaz kutusunun ya da telefon kabininin üzerine yenen bir dünya çekirdek. Eğer henüz insani menfumların gelişmediyse orada tabii ki oradan camdan bağıran bir teyzemiz. Orayı süpürmeden gitmeyin. Ki son derece haklı. Yaptık belli başlı hatalar yaptık. Bunu şimdi kabul etmenin zamanıdır artık. Bunu itiraf etmenin zamanıdır. Yani orayı bırakıp ertesi sabah işe giderken kendine nasıl bırakmışız burayı ya. Ama şöyle dünyanın en güzel muhabbeti de çekirdekle dönmüyor mu hocam ya? Ya var sen söyle onunla dönmüyor mu? Kabak çekirdeği değil o biraz daha pahalı. Kabak çekirdeğinin de bitmesini istemeyenler var ama bu ağzı morartan en dandik çekirdek muhtemelen. Açık çekirdek eskiden kuru yemişçilerde öyleydi. Cam mekanın içindeydi böyle küçük camların içinden böyle. İnşaat kepçesiyle verirlerdi onu böyle. Tartarlardı abi 20 liralık ver 22 olsun mu olmasın abi 2 liralık üzerinden alırdı. Ya bırak yesin çocuklar Allah aşkına. 2 lirayı başka şeyden kazan yani. O kuru yemişçi abilerimiz de kuru yemişçiler vardı sokak aralarında. Şimdi onlar da bile bitti.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
0: Günün şarkısından sonra buradayım. Ayrılma lütfen bir yere. Ve bu arada müsait sen lütfen katıl. Yemin ederim bizi tarif ettin demiş. Evet. Çünkü ben sendenim. Ben aslında senim. 0544-886-1886 neye başlayınca bitmesini istemiyorsun? Konumuz bu. Günün şarkısının üzerine çok fazla konuşmayacağım ama...

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
3: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Böyle başladı mı bitsin istemiyorum. Allah Allah, çok nadir bir cevap bu. Tam üstünde bir tane daha var. Uyumaya başlayınca bitsin istemiyorum. Uyanmak istemiyorum. Şu ana kadar uykum var ki. Bir tane kamyonun arkasında görmüştüm. Bir sana doyamadım, bir de sabah uykularına. Sabah uykusuyla insan sevdiğim nasıl kıyaslar ya. Bir sana doyamadım gülüm, bir de sabah uykularına. Hatta geliştirebiliriz. Size vereyim mi bu konuyu? Hadi gerisini siz getirsenize. Bir sana doyamadım gülüm, bir de... Bir sana doyamadım gülüm, bir de Antep lahmacununa. Abi günaydın, hafta sonu bitsin istemiyorum demiş. Aa, şeytanın aklına gelmez. Bilecik'e selamlar, Osmaneli'ye selamlarımızı gönderelim buradan. 3-5 arkadaşla bir ortamda buluştuğumuz zaman oradaki hoş sohbetin, muhabbetin, makaranın, bir de tatlının bitmesini istemiyorum. Daha ne kaldı? Makara, hoş sohbet, tatlı. Kim ister bitsin bunu? Yani o ortamda şöyle birini düşünebiliyor musun? Artık bitsin istiyorum, yeter. Çok fazla cheesecake oldu. Yeter, çok fazla hoş sohbet ettik. Çok güldük, yeter, bu kadar bitsin artık. Yaz mevsimi bitsin istemiyorum. Yolda sevdiğim şarkı çıkınca bitmesini istiyorum demiş. Spotify'dan açabilirim ama beklenmeyen anda radyoda çalması başka demiş Oğuzhan. İnşallah beklemediğin anda çaldığımız şarkılarla dolu olur bu sabah senin için sevgili Oğuzhan. Demet Akalın yerinde durumu, Sefo mu? Allah'ım hiç beklemiyordum, nasıl boşluğuma geldi. Bitmesin.

sohbetleri demiş. Yemekleri masaları başladığında sabahlara kadar bitmiyor, bayılıyoruz demiş. Harika, ne güzel. Çatalca'dan günaydınlar, uzun bir aradan sonra gelin ve kayınbaba buradayız demiş. Babam huzur başladı mı bitsin istemiyormuş demiş. Huzur başladı mı, adam nasıl huzursuz? Adam huzura niye bu kadar? Adamcağız huzur arıyor yahu. Başladım bu adamın huzurunu. Emre abi şakşuka sever misin mi? Abi labne peynirin bitmesini istemiyorum demiş. Biraz fiyatları arttı diye herhalde. Yani bitince yenisini almak gibi bir kaidemiz var ya mecburen. 0544-886-1886. Neye başladığın zaman bitmesini istemiyorsun? Lütfen sen de yazarsan sevinirim. Bak ne güzel cevaplar geliyor. Sen de katıl bize.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Hemen şöyle bir dönelim bakalım mesajlarımıza başka. Neler gelmiş? Çok daha önceden siyah boya veren siyah çekirdekler vardı Emre hocam. Ağzım onun simsiyah olurdu. Aynen öyle ya da mor. Yani hem yanmış, tuzdan yanmış bir dil, hem mor dudaklar. Bir masum mor menekşe, çekirdek mi çitliyor ne? Akşam oldu mahallede. Resmen bizi tarif ediyorsun demiş. Makarna başlayınca bitsin istemiyorum. Çocukken gazozla simidin bitmesini istemezdim demiş. Tabii ki ben gazozun markasını veremedim ama bilinen çocukluk gazozlarından birisidir. Hatta şu anda Türkiye'de olmadığı için söyleyebilirim. Bir de Bixi Cola ile RC Cola vardı. Vay arkadaş ya. Tombik kutu bildin mi onu? Tombik, böyle tombik kutu yani. Allah'ım diyordum ya, bu bitmesin. Evet, ben de öyle. Midye dolmaya başladı mı bitmesini istemiyorum demiş. Taze fındık. Bitmesini istemiyorum ama taze fındık ertesi gün biraz sorun çıkartabilir bak. Eğer taze fındık ertesi gün sorun çıkartmıyorsa büyük Giresunlusundur. Büyük Ordulusundur. Yani bünyen buna dayanabiliyorsa, mesela taze fındıktan böyle 3 tane salladığın zaman böyle bir ağzından değil de böyle bir beden sesi, yani iç organ böyle halk tabiriyle gurklama derler, böyle guruldama. Sakat iş. Bir tane attın, iki tane attın, tamam da yani ondan, benim gibi, ben mesela bir yarım kese kağıdı yediğimi hatırlıyorum sonrasında. Trabzonluyum demiş. Yıllardır yiyorum, kilo kilo ama bağışıklık kazandım, etkilemiyor. Tamam işte, yani bordo bereli olman lazım. O çok, o yani hiçbir şeye benzemeyen bir mevzu agam. Yani gerçekten bünyesi alışkın olmayan insana ufak böyle bir vücut sistem edebilir yani. Var gerisini sen düşün. Afiyet bal şeker olsun.

0: Bak şimdi cevapları tamam okuyorum. Cevaplar evet devam edeceğim bunu okumaya ama şu konuyu şöyle evrilteceğim. Sardı çünkü herkes aynı şeyi yazıp duruyor. Ve keyifli bir hal almaya başladı. Bir sana doyamadım bir de sanayide harcadığım paralara demiş. Cümleyi şöyle başlatalım. Bir sana doyamadım bir de neye? Yani sen bir ona doyamadın bir de neye doyamadın? Onu bir yazarsan bana. Yani o diye bahsettiğin öznel kişiliğin yanına ne ekliyorsun? Bir ona doyamadın bir de... Çok merak ediyorum yani alakaya maydanoz cevaplar gelecek mi? Bir ona doyamadın bir de neye? Cümle şu bir sana doyamadın bir de nokta noktaya. 0544-886-1886
1: Senin için.
0: Kardeşim günaydın kolay gelsin. Konumuna ne yazıyoruz söyle bakalım demiş. Eyvah eyvah. Abi çatışma mı var? Hayırdır yani? Emre kardeş konumuna ne yazıyoruz? İstersen söyleme biz buluruz. Murat abi günaydın. Bir sana doyamadım bir de mumbara demiş. Sevdiceğiyle mumbara aynı cümle içinde kullanarak. Koca yürekli adam. Bir sana doymadım bir de sabah uykularına bu zaten kamyon arkası yazısıydı. Bunu evet seviyen sabah uykularına kimse ben doyuyorum ben zamanında yaptığım için doymak zorundayım. Yerin yanım gülüm sonsuza dek. Gerisini sen getireceksin. Bir sana doyamadım bir de... Küsüm. Ne o? Neye doyamadın? Anlat, anlat, anlat. Sana doyamadım dediğin kişi kim bilmiyorum. Devamı önemli benim için. Onu da sen bildireceksin artık. 0544-886-1886 cımbızlara vaktimiz var bu sabah cımbız kesinlikle olacak. Özledim cımbızları be. Özledik ayol. Bir sana doyamadın bir de neye? Neye doyamadın? Önce doyamadığın insanı. Ya da her neyse. Bunu mesela bulgur pilavına da söylüyor olabilirsin. Bir sana doyamadım acılı bulgur bir de... Patlıcan közlemeye. 0544-886-1886 saat başına doğru gidiyoruz yavaştan. Ayrılma. Çok eğlenceli bir saatimiz, bir saat beş dakikamız daha var. Bunu taahhüt ediyorum sana söz. Çok değişik cımbızlarım var. Ama şu konuyu bir bitirelim. Hatta yani gerekiyorsa bitirmeyelim. Bakalım sana bağlı bu. Bir sana doyamadım bir de neye? Neye doyamadım başka?

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri ENDE buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Abi ben bu kadına aşık oldum demiş, bir itiraf geldi. Kimmiş? Bu kadına aşık olma dostum. Evli farklı olabilir. Yani ben tam tanımıyorum da. Bir de yani şimdi bana niye böyle bir itirafta bulunuyorsun? İsim vermeyeceğim tabii, KVKK'ya girdiği için. Kendisi benimle paylaşmak istemiş olabilir. Ama dikkatli olmak lazım kime aşık olunduğu konusunda. Başladığım güzel bir konsol oyunu bitsin istemiyorum demiş. Abi günaydın, kısa ve net demiş. Para saymanın bitmesini istemiyorum. Aynı parayı döndür döndür say kral. En mantıklısı. Abi bir haftada yazdıklarımı okumuyorsun, çok üzülüyorum. Aşk olsun ya. Yemek yemeyi çok seviyorum. Hiç doymayıp yemek yemenin hiç bitmesini istemiyorum. Özellikle döner yerken demiş. Aynı fikirdeyim. Okuyorum ya, okuyorum. Vallahi bak kaçmıştır. Bazen böyle arada oluyor. Ne olur çok mesaj geldiği zaman. Ki her sabah yani. Bir sana doyamadım, bir de sabahları Emre Mutlu'yu dinlemeye demiş. Cay canım benim. Var ol. Büryan'a doyamadım. Bitlisliğim ve Bitlisli cömert mert insanların bitmesini istemezdim demiş. Bitlis'e selamlar güzel ülkemiz. Güzel şehrimizin etine sütüne her şeyine, gerçekten de Büryan konusunda. Büryan mı Büryan mı? Siirtliler de bizim diyor. O Adıyaman Urfa'nın arasındaki çiğ köfte kapışması gibi. Mutlaka ki var. Erşen Kuneri demiş doyamadım. Bir sana doyamadım, bir de tek golden yatan kuponlara demiş. Oynama oynama boş ver. Tatile doyamadım demiş. Evet, doyamayanlar olduğu gibi benim gibi erkenden doyanlar da olabiliyor tatillerde. Bir sana doyamadım, bir de Galatasaray'a demiş. Bunun Fenerbahçe versiyonu da var. Efendime söyleyeyim, Beşiktaş versiyonu da var. Bütün taraftarlarımızın Trabzon versiyonu da var. Bütün Anadolu kulüplerimiz de dahil buna. Bir sana doyamadım, bir de yazı yiyip bitiren senin bu fındık bahçelerine be Vahit demiş. Selamlar sevgiler. Bir sana doyamadım, bir de Emre Mutlu'ya demiş. Sel Hocam, Selim Baran selamlar. Bir sana doyamadım, bir de sabah uykusuna. Bu çok mesaj, çok fazla bu konuda mesaj geldi. Bir sana doyamadım ilk aşkım, bir de gençliğime demiş. Rahmi Bey'den gelen bir mesaj bu. Bitter çikolataya doyamadım, bir de Beşiktaş'ıma demiş. Gördüğünüz gibi efendim. 0544 886 1886 yaz gelsin.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.

doyamadım, bir de Fethiye ile Akyaka'ya doyamadım be demiş. Hem Fethiye ile Akyaka. Tek tercihdi. Bir sana doyamadım, bir de Fethiye ile Akyaka'ya, bir de Marmaris'e, bir de Didim'e, bir de Yalova'ya, Çınarcı'ya, Esenköy'e doyamadım. Bir sana doyamadım demiş. Bir de diğerlerine. Ya bu nasıl bir açıklama bu? Diğerlerinden kasıt nedir yani? Sen ve dünyadaki geri kalan 8 milyar 753 milyon insan mı yani? Dünyada insanlığın dürüstlüğün ve doğruluğun ve sevginin bitmesini istemiyorum. Kardeşim geniş alanda oynuyor vallahi. Ormana doyamıyorum demiş. Benim de bir ormanım geldi bu aralar ya. Böyle uzun hani bitmek bilmeyen bir orman yürüyüşü gerçekten. İyi gelebilir. Bir sana doyamadım, bir de senin bana olan sevgine demiş. Mesut'um, can yoldaşım, seni çok seviyorum demiş. Allah mutlu Mesut etsin zaten Mesut. Özne de burada Mesut ya. Tebrikler. Tabii ki sabahlarımızı sultanla doyamadık demiş. Estağfurullah, sağ olun. Bir sana doyamadım, bir de kelle sövüşe. İşte hocam yani. Yelpaze o kadar geniş ki. Bir sana doyamadım, bir de fıstıklı kadayıfa, bir de senin şiirlerine. Ne yürüyüşü be abi, mangal demiş. Benim kafa işte bak. Bir atama doyamadım, bir de vatanıma. Bir sana doyamadım, bir de çekmelere. Ama acı çekmelere. Peki. Gel Sinop'ta çok fazla orman var demiş. Sinop Gerze mükemmel bir yer. Çok iyi yer yerini bilmiyorum ama. Gerze harika bir yer. Kesin daha güzel yerleri vardır. Şimdi başka Sinoplular mesela şimdi niye Alaçam demiyorsun abi? Alaçam Sinop'taydı değil mi? İnşallah patlamadık orada. Samsun'da mıydı? Olabilir canım, Allah Allah.

0: Ormana gidildi mi yürünmez demiş, mangal yapılır. Tabii canım. 35 yıldır ezberimizde Tarkan demiş. Bir sana doyamadım, bir de Tarkan'ın şarkılarına. Peki. Kalarsam. Ne öptün Tarkan be. Yanağımı uzatasım geldi yani. Peki yani Tarkan öpüyorsa veririz yanağımızı. Sol yanağımızı. Sağ da olur ya Tarkan'sa. Efendim, dünyada bazı enler var ki gerçekten şaşırtıcı. 25 tane en diye bir belgeye ulaştım. Sanki WikiLeaks belgesi yani. İnternette var, sen de bakarsın ama hazır sen yoldayken kulağında bulunsun diye sana da söylemiş olayım bunu. Dünyada yerleşimin olduğu en sıcak yer Etiyopya'daymış. Şimdi Kenya'yı, ben Kenya'ya gitmedim ama Kenya'ya gidecektim, az kalmıştı. Mülteci gibi yani, şey gibi hani, son anda gidemedim falan değil. Çok sevdiğim bir abim var, buradan selamlarımı göndereyim. Şimdi ismini markasını vermeyeyim ama. Mesela Kenya'da bir kahve markası var. Dedim ki abi ben Kenya'da ne işim var, çok sıcak orası. Hayır abi, Kenya'nın yıllık ortalama sıcaklık derecesi 27, biliyor musunuz bunu? İnanın İstanbul'dan daha normal bir yer. Ama adı Kenya'ya, yani hep böyle aklımda Kenya. Cehennem gibi sıcaktır. Öyle değilmiş. Ben de bunu belli bir yaştan sonra öğrendim. Hatta yeni öğrendim yani. Çok sıcak bir yer olmadığını öğrendim ama. Mesela Etiyopya öyle değil işte. Yıl boyunca günlük ortalama sıcaklık 35 dereceymiş. Ve dünyanın yerleşimi olan, mesela normalde Lut Çölü var İran'da, dünyanın en sıcak yeri. Ama Kenya, Dallol diye bir bölge var Etiyopya'da. Yıllık ortalama sıcaklık 34-35 dereceler civarındaymış. Dünyanın en derin mağarası. Benim kalbim. Kurubera mağarasıymış. Rusya'nın Abazya bölgesinde bulunan Kurubera mağarasının derinliği 2000 metreden fazla. Yani öyle bir mağara düşün ki yerin altına doğru 2000 metre gidiyor. Nasıl bir dünyadayız biz? Cenab-ı Allah nasıl yaratmış, ne kadar değil mi? Dünyanın en yüksek noktasını hepiniz biliyorsunuzdur. Sormama gerek bile yok. Everest tepesi deniz seviyesine göre 8848 metre. Nasuh Maruki oraya da çıkan ilk Türk olmuştu. 1950 yılında başlayan oraya tırmanma serüvenlerine 3000 tane dağcı dahil olmuş. Bunlardan bir tanesi de bizim gururumuz Nasuh Maruki'ydi. Dünyanın merkezine en uzak nokta Chimborazo Dağı, Ekvator'da efendim bu dağ. Dünya şekil olarak Ekvator'da daha şişkin olduğu için, yani bombeli bir dünyamız var. Yani yüz yuvarlak böyle futbol topu gibi değil. Neredeyse tam Ekvator üzerinde bulunan Chimborazo Dağı'nın merkeze olan uzaklığı Everest tepesinden daha fazla.
1: Türkiye'nin best modellerinden
0: hemen geliyorum.
1: Bilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Reklam. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

tarih bizi değil bitti diyormuş da. Ben de Musti'nin yorumuna ufaktan kendi yorumumu katarım hava. Tarkan'ın öpücüğü bademcik alır demiş. Yani Tarkan tarafından hiç öpülmedim. Böyle bir deneyimim olsun ister miydim? İsterdim be. Tarkan bir öpseydi ne olurdu yani? Yani parmakla gösterilirdim muhtemelen. Yani Tarkan'ın öptüğü adam diye yani. Kim istemez ki Tarkan öpsün diye. Vallahi aranızda var mı ya? Yani Tarkan beni öpmesin diyen var mı? Yani Tarkan gelmiş. Ben isterdim Tarkan beni öpsün. Hiç kendimi Tarkan'a öptürtmedim bak. Yani bu en azından koruduğum bir sol yanağım var Tarkan'a karşı. Ama Tarkan'a da insan kendini öptürtür be abi. Yani bu masumane bir hiperstar, über, ultra, mega, master, da degree yani. Öyle bir star tarafından öpülmek kimse istemez. Diyemezsin yani. Öpülmek var, öpülmek var. Şimdi Tarkan gelmiş seni öpmüş. Yani o yanağı yıkamazsın abi. Bence. Seni bilmiyorum yani öptürtmem ben. Ay, hayır ne yapıyorsun ayol? Çek elini falan. Şimdi Tarkan çıkmış sahneye şarkısını söylüyor. Sığar mı erkekliğe seni şımarık değişti mi bu dünya? Eğilmiş sen de en öndesin böyle yanağını uzatmışsın. Tarkan gülüm. Muah. Tarkan'dan bahsediyorsun ya. Vardır senin de öptürteceğin öptürtmeyeceğin. Sahneden eğilip yani ama Tarkan'sa hiç birazcık değişiyor yani. Ben isterdim yani Tarkan tarafından öpülmüş birisi olmayı. Yazmış Emre tombiş yanaklarını öperim. Ya ben hocam ben Tarkan'dayım ya. Ali Köksal Allah'ını seviyorsan tamam sen de öp. Öp öp öp öp doyamadım. Ama Tarkan birazcık daha hani böyle bir... Ya şu düşünsene mesela bir ortamdasın diyorsun ki ya geçenlerde de beni Tarkan öptü ya. Hani böyle bir konu buralara gelmiş ve sen insanlar işte ne bileyim abi dayımı öptüm işte geçen gün ne bileyim işte halamlara gittim bayramda elini öptüm falan. Sen diyorsun ki Tarkan öptü beni ya. Tarkan tarafından öpülmüş bir insan olarak hayatına devam etmek ister insan bence. Bence. Kenan Doğulu olabilir. Mustafa Sandal yani yalın olmasa da çok şart değil. Tamam şimdi yalın da beni mesela öpmeye kalksa tamam yani yalıncım gel. Ne yapıyorsun baba? Eyvallah. Ama Tarkan başka bir seviye bence. Yani orayı böyle dövme yaptırabilirsin o yanağına mesela. Arkadaşlar tam öptüğü yer burası. Görmek isteyenler gelsinler bu hafta sonu bilmem ne AVM'deyim. Tarkan'ın öptüğü yanağı. Çok sevdiğim için yani bu saygımdan vallahi bak.

yapabilmek ister miydim onu? Tarkan'la kıyaslamam ama Hakan'ı da çok seviyorum. Gerçekten kıymetli. İşini de iyi yapıyor. Eyvallah. Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Büşra Kampalta Köklü. Ha, bizim avukat geldi. Ona da kayıt yollayacağız dedik. Yarın bir duruşma olsa karşı tarafta avukat Büşra olsa var ya, yandık yandık. Sen bana kayıt göndermezsin ha. Sen şimdi dur bakayım. Yapar mısın öyle Büşra? Güzel bir hafta dinliyorum. Diliyorum. Kim kimi öptü demiş. Yok, Tarkan beni öpsün istedim. Tarkan beni öpmedi henüz. Ama öperse kayıt altına almak isterim. Yani hangi nanaktan isterse. Sol nanak, sağ nanak. Tarkan beni yanağımdan öpse yanağımı çerçevelettirirdi. Derisini soydurup böyle işte arkadaşlar, o yanak derisi bu. Birazcık yandım, deriyi değiştirdik ama. Burayı da Tarkan öptü be. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Senin tipin Ayko Cepkin gibi demiş. Ne alaka abi? Tarkan öpse Ayko Cepkin gibi olurum. Ayko'dan da yakışıklısı, kusura bakmasın da kendini bir yerlerden atsın. Hayko baba, severiz. Abi Tarkan bu yüzü ve vücudu nasıl öpebilir ki demiş. Korkar korkar. Tabii ki şaka yapıyorum, sevgili dostum demiş. Arkasından geri vitesin tillahını yani. Arkadaşlar Tarkan Emre Mutlu'yu öpsün kampanyası başlatalım mı? Kendimi bu yaştan sonra zorla Tarkan'ı öptürtmeye çalışacağım galiba. Bundan sonraki amacım bu yani. Oh be. Alo efendim. Abicim bir dakika, Tarkan öptü az önce, konuşuruz sonra. İnsan bir rahatlamaz mı ya? Düşünsene bak, ondan 10 dakika sonra bir arkadaşına denk geliyorsun. Yolda geliyor. Abi ne haber ya? Abicim öpme beni, Tarkanlıyım çünkü şu anda. Canım benim, hiç öpmeyeyim, Tarkanlıyım. Yeni Tarkan öptü çünkü. Öyle öyle bir şey yaşadım diye. Karşı tarafa da yani ağır mesela. Anam baban öpecek. Anneciğim lütfen biraz Tarkan öptü az önce. Biraz soğusun, biraz demlensin. Ben bunu bir hazmedeyim, sonra sen yine öp. Zaten doğduğumdan beri öpüyorsun beni. Allah analarımıza babalarımıza zeval vermesin. Ama Tarkan da öpebiliyorsa öpsün. Böyle bir etkinlik niye yapmıyorlar? Tarkan böyle imza günü gibi öpme günü yapsa mesela. Akşama kadar Tarkan bugün 2500 Tayranlı öptü. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

0: kadar al.
1: Bir tane emoji istiyorum. Dilenci veya anketör değilim. Kimin kulağı hala bendeyse kaptanlar. Biterim. Saat 10'a geliyor. 3 saattir burada. Beraberiz, sohbet ediyoruz. Bir tane emoji istiyorum senden. Allah. Yayını hala dinliyorum ya da yeni dinliyorum ya da yeni açtım. Utanmadan arlanmadan yeni açanlar da vardır. Bu saat olmuş bizim öğlenimiz. Hatta. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'daydın. Tarkanlandık biraz gider ayak ama. Yarın başkasını buluruz kendimizi öptürtecek de ben şu anda benim canım, ben şu an canım Tarkan çektim. Ya. 0-544-886-1886 kimler buradaysa bir tane emoji, sadece bir emoji. Önüne ilk çıkan at, fark etmez. Yeter ki burada olduğunu anlayayım. Hala programın sonuna kadar benimle olduğunu bir göreyim.
0: Sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karışmaz.
1: 0-544-886-1886
0: babalarınız
1: bir... Kimler burada idi ise
0: beyimin adı bile
1: ben buradayım desinler. Bak, Allah Allah. Bir tane emoji ile beni yolla bakayım.
0: Bana SMS'in.
1: Adamsın adam. Hanımefendiler için de aynı şey geçerli. Adamlık bir sıfattır. Kadına da söylenebilir. Ben anneme adamsın diyorum. Hanımsın şey olmuyor mesela, kadınsın kadın. O biraz da sapık gibi ol. Yani adamlık, yani o başka bir şey. Cansın diyelim o.

0: Son şarkım sana gelecek. Çünkü seni çok seviyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Yapacak daha iyi bir işin yoksa. Yarın sabah. Aynı muhabbet, aynı kıvama. Böyle kıvamı tutmuş helva gibi, kıvamı tutmuş kuymak gibi. Üf. Bu şarkı benden sana geliyor.
1: Tüm şarkı.
0: Bağıra çağıra söyle. İlk defa duyuyorsan da çok şanslısın.
2: Burası İstanbul.
0: Seni çok seviyorum. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde

0: Görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emre Mutlu Show.

Sessiz Günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
3: En güncel haberler.
2: istanbulfm.com.tr.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

yani? Yaz mevsimi bitiyor mu? Bakın bitti demedim, bitiyor mu dedim. Yani hala bugün yaz mevsimindeyiz. 31 Ağustos Pazartesi. Hem Ağustos ayının hem de yaz mevsiminin son günündeyiz. Son gününü yaşıyoruz. Artık yani böyle uzmanların da dediği gibi bu eskilerden çok eser kalmayacak. Yani hava sıcaklığı, nem oranları. Ama lütfen bana hak veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birkaç gecedir de biraz rahat uyuyoruz. O nemlerden eser yok, evet. Yani vallahi şimdi geçen Eskişehir'den bir misafirimiz gelmişti. Onunla konuşuyorduk yani nasıl durumlar falan diye. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela gündüzleri Eskişehir'de sıcak ama en azından akşam biraz serinliyor, uyutuyor. İşte o uyumak önemli. Yani gündüz 30 dereceyi yaşarsınız ama yani akşamında böyle 16-17 derece olursa, bir de nemsiz olursa demeyin keyfimize. Mesela bakın, iki ilde denize girmek yasaklanmış, şu anda gelen bir haber bu. Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin de Vize ilçesinde denize girmek yasaklanmış. Zaten yani bu mevsimden sonra özellikle o taraflarda denize de çok girmek istemez kimse diye düşünüyorum. Abi oranın rüzgarıydı, serinliğiydi, bilmem nesiydi. Önemli. En azından şimdi ilk açılış anonsu.

konusunda da bu haberi de sizlerle paylaşmış oldum. Pazartesi günündeyiz. 2.10 geçiyor saatler. İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi yalçın.net başladı. 16'ya kadar buradayız. Herkese iyi haftalar sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki güzel şarkılarımız var. Bugün pazartesi olması sebebiyle de saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Geçen hafta ne haftaydı ama. Ne hafta atlattık. Bakalım bu haftayla alakalı neler söyleyecek. Eğer merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. Hepiniz hoş geldiniz.

başlangıcı bilemiyoruz ama asıl yoğunluk tabii ki radyoların açıldığı gün diyecektim ben. Okulların açıldığı gün. Aynen işte o günü hiç düşünemiyorum. Valla yani biraz biraz hazırlamak lazım kendimizi. Şimdi pazartesi günündeyiz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmiş. Onlara bir bakacağım birazdan. Tabii ki göndermek isteyenler var, katılmak isteyenler varsa hemen söyleyeyim. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. İstanbul FM'deki bütün programlara WhatsApp'tan da katılma şansına sahipsiniz. 16'ya kadar beraberiz. 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz.

0: Açın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Yazın son gününden merhaba diye yazmış Ayşe. Sana hava eser vallahi, sen güzel esen yerdesin diyor. Ya orası da eskidenmiş biliyor musun? Yani o kadar tabii ki siteler, yüksek binalar yapılmadan önce vallahi püfür püfür esiyordu o taraflarında biliyorum. Ama artık o kadar çok site var ki, o kadar çok bina var ki, bir de yani en düşüğü 15 katlı biliyorsun o taraflarda. Yani daha da büyüklerini yapınca artık rüzgarı da kesmiş durumda. Biz nemden ne yazık ki uyuyamıyoruz Yalçın. Sonbaharda görüşmek üzere diye espri yapmış. Sayın Yalçın Alaca, hakkınızda yürütülen ceza dosyası ve hukuki süreç hakkında bilgi almak için arayınız. Böyle bir mesaj gelirse diyor, ne yapardın? Panik olmazdım tabii ki sevgili Fadime. Ben kendimi biliyorum kardeşim. O yüzden. Vallahi diyor ki bu yeni dolandırma yöntemi, bana tam da böyle bir mesaj geldi. Ama beni asıl tedirgin eden, bunlar benim numaramı, adımı, soyadımı nereden buldu? Hah, işte olay o. Asıl taraf o taraf. Yani orayı biraz araştırma yapmak lazım. Evet, lütfen böyle bir mesaj geldiğinde arayın, aramayın, sormayın. Dün beni anketle alakalı aradılar. Beni. Ne anketi ya? Hoş geldin Yalçın abi. Yayınlar diliyorum. Biraz önce çalan şarkı gerçekten harikaydı. Teşekkürler. O zaman şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bir günün şarkısını dinleyelim. Hemen arkasından da ne yapacağız? Tabii ki Feyza Engin'e bağlanacağız. Bu haftayla alakalı astrolojik bilgileri bize verecek. Bakalım neler söyleyecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Senin için. Ve İstanbul FM'de Yalçın.net devam ederken Feyza Engin'le bağlantı zamanımızda geldi sevgili dinleyiciler. Hocam hoş geldiniz, iyi haftalar.
2: İyi haftalar, nasılsın, iyi misin?
1: Vallahi şimdi geçen haftayı atlattık. İyi miyiz, kötü müyüz? Fena değiliz. Atlatacağımız başka bir hafta var mı hocam? Onun gardını alalım biz.
2: Yani aslında hala atlatıyoruz galiba.
1: Evet, evet.
2: Ne dersin?
1: Bence de öyle, bence de öyle.
2: Balıkta bir ay tutulması, Uranüs'ün etkili deniz olayları.
1: Evet.
2: Ne diyelim?
1: Ne diyelim daha fazla? Peki ne neler söyleyeceksiniz yani bu haftayla alakalı?
2: Bu haftayla alakalı şeyden, kolektiften ya da toplumsal olandan değil, daha bireysel bazda konuşmak istiyorum, olur mu?
1: Tamam, olur.
2: Birazcık motivasyona ihtiyacımız
1: tamam,
2: var
1: olur
2: muhtemelen. Duyduğumuz haberlerle birlikte hani biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz cevap olsun. Şimdi iki tutulmayı geçirdik, hatta yılın son tutulmasını yaşamış olduk böylelikle. Hatırlarsan ilk tutulmayla birlikte ne demiştik? Bu tutulmaların etkisini biz önümüzdeki 6 ay gayet yaşayacağız. Hatta ay tutulmasını da güneş tutulmasını da bu 12 Eylül civarı haftaya biraz şey yapmıştım. Sonrasında Ekim'den Kasım'dan bahsetmiştim. Ama şimdi Eylül şöyle bir ay. Ağustos çok hızlı geçti. Gök olayları çok yoğundu. Bizi aldı bir yerden başka bir yere doğru. Bir yere doğru bizi götürüyor.
1: Savurdu mu ya da öyle mi desek?
2: Vardır.
1: Hocam savurdu mu desek
2: ya,
1: ne yapsam?
2: Anlamayana savurma gibi geliyor
1: ha,
2: işte.
1: Evet işte, değil mi?
2: Hani hazır olmak var ya. Şimdi yelkeni ne zaman indireceğin, rüzgara göre nasıl yön değiştireceğin, yelkenle mi ilerleyeceğim, motorun mu var? Eğer motorun yoksa biraz daha sıkıntı. Burada hani biraz daha çok yönlü olmak gerekiyor. Hayat her yerden tıkanmıyor ya da her yerden akmıyor.
1: Evet.
2: Hani tıkanan niye tıkandı diye bakıp orayı açabiliyorsak açmak, açılan yolu da kaybetmeden değerlendirmek. Şimdi buradaki meseleyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Hepimizin kendi hayatında deneyimlediği bir şeyler var neticede. Şimdi Eylül'e girerken sen Ağustos bitimiyle az önce bir şeydi, mesaj okumuştun yaz bitiyor diye.
1: Evet.
2: İklim kayması var. Bir de ekinokstan önce biliyorsun mevsim geçmiyor. Biz hala yaz ayındayız. Hala hareketteyiz. Hatta hareketin en yüksek faydasını göreceğimiz zaman dilimindeyiz.
1: Aa, öyle mi?
2: Eylül ayındayız.
1: Ya zaten hocam ben hani mevsimsel olarak bitiyor ama hala yaz mevsimi bir şekilde devam ediyor. O sıcaklıklar, ne bileyim. Şimdi Akdeniz'e indiğimizde hala denize giriyor olacağız mesela.
2: Evet, çok da gitmeyelim bu ara.
1: Peki, gitmeyelim.
2: Yukarılar daha iyi.
1: Peki, anladım ben onu hocam. Peki, herkes anlamıştır diye de düşünüyorum. Peki.
2: Yani o taraflara çok da gitmeyelim. Çünkü Uranüs'yen tutulmalar, Uranüs 4 kutuplu bir gezegen. Yani bunun daha 3, hani bir tane daha olur. İkizlerden geliyor, hani çifttir. Uranüs 4 kutupludur, bu 4'e kadar çıkabilir. O yüzden risk almamak en iyisi.
1: Mesela ne yapacağız risk almamak için? Ne yapalım hocam?

0: hocam? Evde mi duralım
1: mesela? Ne bileyim, denizden biraz uzak durmak.
0: Peki, tamam. Denizden güzel. Uzak duruyoruz. Peki.
1: Aynen, yani yukarı Ege tarafı sıkıntı değil, öyle bir sıkıntı görünmüyor gibi duruyor. Hı hı. Daha Akdeniz, Ege, özellikle hani Ege'nin de Yunanistan'a yakın tarafı. Hani buradan bir 200 kilometre sonrası gibi. Hı hı. Hani Yunan adalarını pek düşünmeyelim şu durumda. Hı. Ha, kendi tekneniz vardır, her şeyine güveniyorsunuzdur. Okey, onda bir sıkıntı yok tabii ki. Hı hı. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Piyangonun nereye çıkacağını da bilmiyoruz. Bunlar tabii ki varsayımlar. Hani tutulmuş istatistikler, yani böyle olabiliyor diye. Hı hı. Bizim uydurduğumuz değil. Hani böyle olabiliyor. Güçlü bir ihtimal. O yüzden uyarmak gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu hafta itibariyle genel olarak ilerle diyen bir haftamız var bizim. Jüpiter ve Satürn. Hani hep zaman yöneticimiz diyoruz ya.
0: Evet.
1: Biri bu ikisinin güzel bir açısı var. Hı hı. Bu da disiplinle, iradeyle, sorumluluk alarak ilerlemek. Hı hı. İlerlediğin şeyi büyütmek, genişletmek, köklendirmek. Hı hı. Bu enerji çalışıyor. Ama Mars burada Satürn'e kare, hareket enerjimiz dürtüsel ve duygusallıktan uzak olsun diye bize uyarı yapıyor. Hı. Fazla duygusal hareket edersen kaybedersin diyor. Hı hı. Burada işin ciddiyetini kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bunu böyle okuyorum. Hı hı. Ama bir şeylere başlama açısından dersek, hani başlayalım mı, Eylül'ü tepe tepe kullanalım. Çünkü Ekim 1 dediğimizde ne olacak? Venüs gölgeli günleri başlayacak. Merkür gölgeli günleri başlayacak. Peş peşe bunlar retroya girecekler ve aralığa kadar neredeyse bize nefes aldırmayacaklar. Hı hı. Hani sürekli daha böyle geçmiş meselelere dönüp duracağız. Hani Temmuz'da yaşadık ya şu Merkür yengeç retrosu bitmek bilmemişti.
0: Evet,
1: hani.
0: Evet, evet.
1: Herkes bir ağladı, zırladı, evet. Bir aile krizi, bir ev krizi yaşadı, duygusal iniş çıkışlar. İşte ebeveyn rahatsızlıkları gibi ya da işte kendi rahatsızlıkları, ama hep duygusal kökenli sorunlar. Şimdi burası da biraz daha neye çalışacak? Hem Merkür hem Venüs. Ekim ayını, Kasım ayını ilişkiler anlamında, sözleşmeler anlamında, hayatımıza giren çıkan insanlar anlamında artık bizi böyle bayağı bir bezdirecek gibi. Daha dikkatli olmamız gereken bir döneme gireceğiz. Ama Eylül'e baktığımızda hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Şu bir ayı böyle 12 aymış gibi kullanmak. Hani zamanı çok verimli kullanmak gerekiyor. Hı hı hı. Hani ne kadar hızlı hareket edersek, tabii duyguyu indirip daha mantıklı bir şekilde yol alırsak, bu ay bizim hani asıl kazanma ayımız, harekete geçme ayımız. Hani tutulmaları da geride bıraktık. Hı-hı. Orada açılanlar, kapananlar oldu. Hani önümüzde ne açıldıysa şu anda orayla alakalı harekete geçmek. Haftanın genel enerjileri de bu anlamda güzel. Hani bir zaman yöneticilerinin güzel kombinasyonu dediğimiz, bunlar ağır gezegenler olduğu için etkisi tüm haftaya yansıyor. Hı hı. Biraz pazar günümüz bozuk ama hani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye baktığımızda cuma günü gerçekten çok güzel enerjilerin olduğunu görüyoruz. Salı, çarşamba da keza öyle. Ay boşluk zamanları haricinde, hani o da nedir? Neticede bir gün içinde de biz sürekli bir şeye imza atmıyoruz değil mi? Yani bir şeyleri de yapıyor, tamamlıyor oluyoruz. Hı hı. Ama ay boşluk zamanlarına imzayı denk getirmemeye, önemli kararı denk getirmemeye dikkat edersek, ne bileyim işte mesela perşembe günü 17.47'ye kadar ağır aksak gidecek diyelim. Ama 15 itibariyle aldığın, yaptığın görüşmeler, toplantıları sonuca bağlarsın. Hı. Hani sonuç odaklı yaparsın.
0: Evet.
1: Hani sonucu orada beklersin. Hı hı. Bu, o saate kadar boş duracağız anlamına gelmiyor,
0: gelmiyor tabii ki.
1: Yine bir şeyler ilerliyor. Ne bileyim, evrakları tamamlarsın, onu yaparsın. Masandaki işleri yaparsın, tamamlarsın. Yani zamanı bu şekilde daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışalım. Bir de en çok unuttuğumuz şey ne biliyor musun? Hı. Nefes almak.
0: Yani nefes almak derken nasıl detaylandırırız hocam onu?
1: Nefes almak. Özellikle İstanbul'da yaşayan
0: ya nefes aldırmıyorlarsa bize hocam için. Nefes aldırmıyorlarsa bize
1: işte orada durup kendine 5 dakika 10 dakika zaman ayırma. Buna hiç fırsat bulamıyorsan tuvalet zamanında bunu yapmak. Orada biraz zihnimizi yavaşlatmak. Şimdi biz burada nefes ve yoga olarak baktığında ya da işte hani uzun yaşam felsefesiyle, longevity felsefesiyle biz buraya baktığımızda ne oluyor? Ne diyoruz biliyor musun? Hı. Zihnini yöneten nefesini yönetir, nefesini yöneten zihnini yönetir. Hı. Yani zihnimizi direkt yönetemiyoruz demek ki. Ama nefes bizim elimizde. Hani bu istemsiz bir şekilde olsa

0: biz bunu kontrol edebiliyoruz. Yani yarı kontrolü bizde.
1: Hı hı.
0: Ne kadar nefes alıyoruz, nasıl nefes alıyoruz, kendimizi anlıyor muyuz, zihnimizi orada bir boşaltabiliyor muyuz?
1: Hı.
0: Hani sürekli bir şeylerin üstüne ekleyip duruyoruz ya.
1: Hı hı.
0: Burada birazcık burayı sağaltmak. Ne bileyim, günde 5 dakika bir nefes egzersizi.
1: Anladım hocam.
0: Çok derin nefesler alıp hani ciğerlerimizi çok şişirmekten bahsetmiyorum. Burnundan alıp aldığının 2 katı sürede yine burnundan nefesi verme pratikleri.
1: Hı.
0: Buna 3-6 saniyede, 4-8 saniyede, 5-10 saniyede, hani 5-10 gibi.
1: Hı hı.
0: Hani o nefesi alıp yarı 2 katı süresinde verme ve bunu yaparken sadece burnu kullanma.
1: Hı hı. Bunu sadece burundan zihnimizde alıyoruz ve burundan veriyoruz nefesi hocam.
0: Her zaman.
1: Peki.
0: Uzun yaşamak, hı hı, istiyorsak, hücrelerimizi korumak istiyorsak burundan alıyoruz. Yoksa diğeri ciğerlerimizi bloke ediyor. Yani oksijen hani yanıcı bir gaz ya. Hı hı. Hücrelerimizi yakıyoruz, yaşlandırıyoruz, paslandırıyoruz demek oluyor.
1: Süper.
0: O yüzden hani bunun içinde daha böyle yavaşlayıp şu demek değil, hani bir işi atıyorum 3 günlük bir işi bir aya yayalım anlamında söylemiyorum bunu.
1: Hı hı.
0: Zihnimizi yavaşlatmaktan bahsediyorum. O 24 saati daha etkin kullanabilmek. Biz, hı hı, meditasyonda da her zaman şunu söyleriz. Sen meditasyona 15 dakika verirsen o sana 45 dakika verir.
1: Hı, işte bu.
0: Ve gün içinde böyle güzel bir dinlenme alanı sağlar bize. Bu anlamda da hani biraz daha kendimizin farkında olmak. Çünkü çok gayret içinde olacağımız, hani kaderin gayrete aşık olduğu bir ay yaşarken,
1: hı hı,
0: burada o hızlanmayı, o tempoyu nasıl daha iyi yönetebiliriz? Nasıl daha iyi harekette olabiliriz? Zihnimizi de çok yormayalım. Yani bir ayda da neticede 3 yıllık yaşlanmayalım, değil mi?
1: Doğru.
0: Bunu da kontrolde tutalım. Burada amaç kendimizi yormak değil, kendi potansiyelimizi kendimize zarar vermeden. Hani orada uykusuz, aç, susuz kalmadan, nefesimizi tutmadan. Biz İstanbul'da yaşarken, hani bunu diğer büyük şehirlerde yaşayan, çok yoğun tempoda çalışan insanlar da biliyordur. Belki yaptıkları işi nefeslerini tutarak yapıyorlar.
1: Hmm, evet.
0: Hani bazen sırf bir şeyler yetişsin diye o nefesi tutma görüyorum insanlarda. Bunu çevremde de görüyorum. Zaman zaman kendimde de sanki nefesimizi, hı-hı, tutunca zaman genişliyormuş. Sanki zaman akmıyormuş gibi hissettiriyor bize. Ama öyle değil. Biz zihnimizi boşaltırsak bu haftanın bu güzel enerjilerini çok güzel kullanabiliriz. Pazar günü haricinde haftanın her günü, hı-hı, değerlendirmeye çok açık. Yani bu hafta mesela cumartesi çalışanlar bayram ederler diye düşünüyorum. Çünkü, hı hı, öyle güzel enerjiler var ki, yani olur da sen de bir plan, program, bir toplantı yapacaksan, hı hı, cumartesiye aldır.
1: Hı hı.
0: Çünkü cumartesinin iş enerjisi anlamında çok iyi. Belki bir sosyal çevrenden bir iş çıkar.
1: Hı.
0: Ne bileyim, belki bir aile arasındaki bir konu, hani ya da işte hobindir, o işe dönüşebilir. Yani, hı hı, para enerjisini de burada getiriyor. Bir şeyin hayata geçme enerjisini de yükseltiyor.
1: Cumartesi günü için söylüyoruz değil mi hocam bunu?
0: Ya haftanın geneli öyle, cumartesi de öyle. Hani, hı hı, cumartesiyi sırf böyle tatil kafası yapmayın. İş planlayabiliyorsanız yapın. Bir de bu hafta hep böyle, özellikle çarşamba için. Bugün fazla mesai günü demiştim. Çünkü akşam çok güzel enerjiler var.
1: Hı hı.
0: Akşam 5'ten sonrasında yapılacak toplantılardan güzel geri dönüşlerin olma olasılığı yüksek.
1: Hı hı.
0: Yani bu hafta böyle fazla mesaiye kalanlar da aklında şunu tutsun. Şu an iyi bir şey yapıyorum.
1: Hı.
0: Bu mesela her zaman böyle değil. Bazen mesaiye kalırız, ne olur, ya da fazla çalışırız, sadece bizden gider.
1: Evet.
0: Ama bunun katma değerini alabileceğimiz bir hafta. Bunu demek
1: süpermiş,
0: istiyorum.
1: Süpermiş.
0: Yani güzel bir hafta yaşayacağız inşallah.
1: İnşallah.
0: Dilerim aldığımız acı haberlerin de artık sonu gelsin
1: İnşallah.
0: Diyorum. Ama biz farkında olmadan da biliyorsun kader deyip...
1: Hı.
0: Acısını çekeceğiz.
1: Çekeceğiz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi görüşelim tekrar.
0: Görüşmek üzere.
1: Tamamdır.
0: Diyorum.
1: İyi haftalar.
0: Değerlendirelim bu haftayı.
1: Tamam, tamam hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın. İstanbul FM'de Aso.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: WhatsApp numaramız. Şimdi pazartesi günleri beraberliğimizin ikinci saatinde ne yapıyoruz? WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. Vallahi Feyza Hoca dedi, hafta aslında yani iyi değerlendirilirse kazançlı bir hafta abi. Yani bakın, cumartesi de evde yan gelip yatmayın diyor. Ya pazar günü yatın ama diyor, cumartesi gene böyle biraz işsel işlere. Hocam hep aklımı karıştırdım. Peki. Şimdi bu saati bitireceğiz. 1995 yılına götüreceğim sizi. Yeni saatte de WhatsApp istek hattı devreye girecek. Bakın biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. O bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyorum. Hem pazartesi gününüzü hem o anki dakikanızı biraz daha güzelleştiriyoruz. Bilginiz olsun. Hadi yolculuk şimdi 95 yılına.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Pazartesi günündeyiz. Yani yaz mevsiminin ve tabii ki Ağustos ayının son günü. Ama Feyza Hoca da biraz önce zaten söylemişti ya, yaz mevsimi devam ediyor diye. Yani iklimsel olarak bitiriyoruz. Tamam, iklimsel olarak, ay olarak yaz mevsimi bitiyor. Ama Eylül'de yine bu hava sıcaklıkları devam ediyor. Ama ne dedi Feyza Hoca? Biraz denizden uzak durun dedi. Olay bu. Havuza mı gidelim, ne yapalım onu da bilmiyorum. Şimdi yeni saate hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. Yalçın.net devam ediyor. Birazdan tabii ki ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını da devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyoruz orada. Yani pazartesi gününüzü o şarkı süresi kadar biraz güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bir de bugün karşıma çıkan, hatta dün karşıma çıkan çok enteresan bir araştırmayı sizinle paylaşacağım. Arabası olanlarla olmayanların bir araştırması bu. Aa, hatırlıyor musunuz, bir video vardı. Yanlış, böyle tabii eksik hatırlamıyorsam söyleyeyim. Orada öğretmen sınıfta öğrencilere söylüyor ya, arabası olmayıp da ya, hani yürüyenlere ne ad veriliyordu? Fakir. Şimdi vallahi hangisi fakir, hangisi zengin, bu araştırmada biraz göreceğiz. Belki bilmiyorum, arabası olanlar olmayanlar da katılabilirler WhatsApp üzerinden. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Yeni saate, ikinci saate bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel, düzeltiriz hepsini.

Yalçın biz ona şöyle diyelim diyor dinleyicimiz. Bu İstanbul trafiğinde sinir sistemimizi ve akıl sağlığımızı korumak için araba kullanmayı reddediyoruz diyelim. Hem biraz da entelektüel oluyor diyor. Bak hani fakirlikle falan bir alakası yok. Bölge bir algı oluşmasın diye. Şimdi o araştırmayı ben sizlerle bir paylaşayım. Bakın öyle böyle değil. İsviçre'de ya Basel Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bu. Şimdi orada araştırmaya göre valla arabası olan da olmayan da lütfen yazabilirler kendi duygularını. Gerçekten öyle misiniz? Hani 0544-886-1886'ya gönderebilirsiniz. Şimdi bu araştırmaya göre diyorlar ki arabası olmayanlar arabası olanlara göre daha çok mutlu. Evet, bakın 1400 tane gönüllü, 500 tane de zorunlu insanlara sormuşlar. Orada demişler ki tabii hani arabayı bırakan hane izlenmiş. Orada gönüllü arabayı bırakanlar, gönüllü olarak bıraktım kardeşim ben. Yani gönüllü olarak bırakıyorum, artık istemiyorum. Hani parayla pulla hiç alakam yok. Param var, zenginim ama gönüllü olarak ben bu araba kullanma işini bırakıyorum diyenler 1 ila 3 yıl sonra sevinç duyguları atıyorlarmış. Yuppi falan diye. Ama yani 1 yılla 3 yıl arası, 1 ila 3 yıl arası da biraz fazla. Şimdi yaşam memnuniyeti belirgin şekilde değişmiyor ama bir mutlu oluyorlar. Mesela bir de şu var. Parası yetmediği için bırakmak zorunda kalanlar var. İşte bu sevinç ve boş zaman memnuniyetine dönüşüyor bir zaman sonra. Yani arabası olmayan daha mutlu demek yerine arabayı kendi isteğiyle bırakanlar daha sık sevinç hissediyorlarmış. Abi enteresan yani. Vallahi aslında derin detaylar var bu araştırmayla alakalı ama biz işin yüzeysel kısmına bakacak olursak mesela ben de size soruyorum. Arabası olan da yazabilir, olmayan da yazsın tabii ki. Arabası olmayan sizce mutlu mu? Arabası olan mutsuz mu? Yazın. Vallahi bu araştırmaya göre arabası olmayanlar arabası olanlara göre daha mutlu.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklamlar.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

bakalım bakalım mesajlarda gelmiş diyor ki şuradan mı başlayalım? Arabam yok çok da mutluyum diye yazmış dinleyicimiz mesela. Tamam. Hemen sonrasında ne diyor? İsviçre'de araca gerek yok ki. Olmayan daha mutlu olur. Çünkü köylerinde bile kapısının önünden tren, tramvay neyse geçiyor işte diyor. Onların ihtiyacı yok ki arabaya diyor. Şimdi beni düşün diyor mesela dinleyicimiz. Ben bir otobüse binsem 20 dakika durağa yürüyeceğim. 20 dakika otobüs bekleyeceğim. Nereye yetişeceğim bu şekilde? Minibüs bile yok. Taksi bulmak zaten hiç o konuya girmeyeyim diye. Aha. Bir dakika ya bir şey söyleyeceğim. 20 dakika sen durağa ne? 20 dakikada bir de otobüs gelecek. Hay Allah. Peki ne diyor dinleyicimiz? Ben katılmıyorum. Abi araba almadan önce daha mutsuzum. Araba kullanınca daha çok mutluyum. Yanlış yapmışlar araştırmayı diyorlar. Vay vay vay vay. Tabii diyor arabası olmayan başka bir dinleyicimiz daha mutlu olur. Trafik derdi yok. Yıllık bakım masrafı, akaryakıt masrafı, vergi masrafı da yok. Ben de hem ne diyor? Hem araba hem de bunların hiçbiri yok bende diyor. Şu yaşıma kadar hiç arabam olmadı ve hiç böyle öyle bir isteğim de olmadı. Bu arada kaç yaşında olduğumun bir önemi de yok diyor. Ya mutlu musun? Mutluyum herhalde. O babında söylüyorsun. Mutlusun gibi düşünüyorum. Selam Yalçın abi hoş geldin diyor. Abi diyor araban var, derdin var. Park yeri sıkıntı, muayene sıkıntı, sigorta sıkıntı. Şu sıkıntıları doğru yazsaydın güzel olacaktı. Geçenlerde diyor arabayı park ettim. Geldim ki arabaya vurup kaçmışlar. Bir dedektif gibi diyor adamı buldum. Yaptırdım ama araba değer kaybediyor. O da sıkıntı diyor. Ya bilemiyorum. Şimdi evet İsviçre şartlarında biraz önceki dinleyicimizin dediği gibi her şey yolunda gidebilir. Benim yıllar önce Yeni Zelanda'da yaşayan bir CEO'm vardı. Mesela orada yaşadığı gibi bütün özellikle toplu taşımanın, ulaşımın, metronun kendi ülkesinde olduğu gibi düşünmüştü. Aa servise ne gerek var metro ile gidip gelsinler falan demişlerdi ama... Maalesef işte bizdeki o toplu taşıma sıkıntısını görünce evet servis koyma durumuna gelmişti. 35 yaşından sonra arabam oldu diyor dinleyicimiz. Bir kadın olarak büyük bir özgürlük. Her yerde park sıkıntısı olmasa arabası olmak güzel şey demiş. Onun arabası var. Abi arabam var, derdim var, katılıyorum. Masrafı bitmez ama benim kapımda 3 tane arabam var. Oh! Hangisini kullanırsam farklı zevkler tadıyorum. Böyle de gayet mutluyum diyor. Kim yazmış bunu ya? Dur ya. İsim de yok ha. Bizi böyle yıkamazsın.

Net devam ederken WhatsApp istek hattını da devreye sokma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Şimdi istediğiniz bir şarkıyı çalacağım. O bölümde sizin istediğiniz şarkıyı çalınca da siz biraz daha keyifli olacaksınız. Pazartesi günü biraz daha keyifli olacak. Ay zaten çok kötü başladı. Şu şarkıyla da biraz güzelleşsin şeklinde yapabiliriz. Yapmanız gerekeni söyleyeyim hemen. WhatsApp'tan mesajı ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bakın mesajınızı sesli ya da yazılı gönderebiliyorsunuz. Sesinizle de gönderme şansına sahipsiniz. O mesajı da yayınlıyoruz. 0544 886 1886 WhatsApp istek hattı devreye girdi. Mesajını ilk ulaştıran isim olursanız istediğiniz şarkıyı da sizin için çalabilirim. Herkese kolay gelsin. Hadi bol şanslar.

0: yapmalıyız. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: esnek hattını biraz önce devreye soktuk tabii ki. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız ve bu numaraya mesajını ilk ulaştıran isim olursanız istediğiniz şarkıyı çalarız. Pazartesi gününüzü, o dakikanızı, o süreyi, şarkı süresi kadar da dünyanızı güzelleştiririz demiştik. Evet, söylediğimizin arkasındayız ve mesajını da bana ilk ulaştıran bir isim var. İstanbul'dan mı yazdı? O tabii ki tam olarak bilinmiyor ama şöyle. Sebebi yar, blok 3, slash, slash koyun. Doktor Serminas Hanım'dan bir şarkı çalar mısınız lütfen diye de gelen bir mesaj. Yani bu şarkıyı Doktor Serminas Hanım istiyor. O zaman Serminas Hanım, hocam 10 puan 1546 puanla bugünün şampiyonu siz oldunuz. Radyonuzun sesini biraz daha açıyorsunuz çünkü şarkınız geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Mesaj gönderip de şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimize de kocaman bir alkış ve çok teşekkürler. Sağ olun, var olun ve pazartesi gününde de Yalçın.net'te veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkürler. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Yarın tabii ki eğer bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil. Her düştüğünüzde ayağa kalkmakta yatar. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: herhalde o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor?

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Zeytinburnu, Edirne Kapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksiyonda Topkapı, Sefaköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta.

0: etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: puanla kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Anahtar teslim
1: mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Sessiz Günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
0: Burası İstanbul FM.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: uçması var, uçarken kazanması var, sürmesi var, sürdüğü aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var, yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu aksiyonda Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe aksiyonda Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: değil.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.